0: Daf zeli çar cizgi onu marı.
1: Nirtingin çoğa maçırna nirtingi sopara çarını mar.
0: O. Daf zeki zeki çirgi razılgızı çoğu çargı.
1: Çar cizgi çar gönür, nirtingin cik gönür. Nen domondum şey gönür, samtın zın cık gönür.
0: Tan cıp cihin o kutakri.
1: Dayıf şali yungna, dayın yıkçı hita.
0: Çizgiri.
1: Datıngı sarçundara, sauyif şanlar sopari.
0: Dı kıcira hineri.
1: Sopa ina tı sava gönür. Di sava çeci mafşinna ni sava nişin mar. Sava hisunlar soçu samu inri.
0: Daçıya samu şeli hsuk indik jiri.
1: Dondık samu indi. Ndangab jalna kamu ina tın.
0: Dondık samu indi zı sikira. Çu kanını yoncu da cik kamu re.
1: Darun soçu kotuk re. Da samu ila kotuk re. Aa, kwasıcı sena lıksu zi kamılın sena fşiranju.
0: Lıksu, lıksu. Yang sangu jignan razgin yuri.
1: Kongni ngin zhi shuni chichi lantho.
0: Dari machi kholat.
1: Tomar akhe dekhun yaralung.
0: Yang gapu gokin jikini.
1: Ya margulakhul, sopar sopari, zali samu gutung gundri. Chichu semchong devara kharchu deva niga, zali samu mayungnu sawa kangat gundri.
0: Ya ta dekhun gishachir ko.
1: Taro chukko ngochen jikustun onyong orangan ni woli. Dan deti nyok soti tak tak iu dan deti. Oh, gue nyan nama ya.
0: Dan jika tanya nyawa nyang song si gue, cok sarwa si gue nari.
1: Ngacu wara khsar nyung cung gue nama. Ngap jita argi ni khsar ji ni ke tangkur sama iki na har sar soti iki ka khtik iu cu.
0: Dan cok acok. Land up jera manye.
1: Aka dekhon khsar nyang masi sawu khul. Datang chizga mandi. So chizga yo cur zera.
0: So jizgi mela zopa inir.
1: Tavla baksın, afya baksın, zotu çi kısı kundar.
0: Tumuzgi inciri.
1: Gan kutunla çi kigadi.
0: Tata çi kiniri.
1: Mekhi gira hikaye latın zira.
0: Hiki mela mekhi kavu içini.
1: Jizgor giragi, sari arari intin, çimde lari ifşini vigati. Lalu çu, laha çu nana yongu vigatandir.
0: Tövb şirak bolatın mı?
1: Lalunga ki çisa giranga çular giyan çormaninga. O, da rinzi mavşina mırtırdı.
0: Ya, döpşin dağına çok.
1: Mavşinir, marganir, da mandiginir ya.
0: Dondık çiçeği bu ta.
1: Din yıngır niveli de siz si satuğa sonuna fiyari yekeceğiz gibi oldu.
0: Çöse? Satuğa bu sonuna fiyin çıkınır.
1: Fiyanır, tısınna, tım fiyanır, masınna, hırm gönür.
0: O da, da zayazı gafşonu mertin çorunu mariye.
1: Ni chise suqtajun zikanglaw ni
0: sidi sirko cheka suqtaf ta shonay injur
1: aha dega gapi suqse konur ya
0: ha ngi nyef shani nan dola
1: man kumi sot
0: ya ta che sirko
1: top shori no shori lxi sam bi shori ye
0: wa ko nyuq tang sa yok go
1: alla ngur zug ju chop sha ju lo ko do ko xiq ju zgra do
0: aro do ko chu do ta yang chizi chizig xiq dang nar
1: da ri xiq xiq sir ju nomar nyona do do
0: Maku numani maanyani ta chayin da.
1: Wardiga ta khsari chi sugzani chungin chu sugshib tarak sebri. Nga chu khsari zgi tak akshigtang ta, kachu khsari zgi tarak shigtang.
0: O tatang ta nyev shigtang zgi ya.
1: Yang shigri ye na khshigri ye, lifshib sambi khshigri zgi ye.
0: Ta khshigri shi ye jari gitu matang.
1: Ala ngor dhugji chu khshigjo dhobko dhoko, dhugjo rado. Dhugno maanyong korta, ti matil nga chu nyaga shigtang, kachu langan yo, kanda mo shazwa ni.
0: Da çizgi yegu nere?
1: Da digi şaşakka ngama dima çınız gı şerab çacı uta vlamam çensi ya.
0: Da jilona kayeri yek jilin nalın rak jimdima neli mi nyengo?
1: Da ngar jiv jamay çunga devan di ajil çakı mıncı gıcı uta vlamar zimmaz gımar gu şkima ngomaz gire hinir.
0: Dina da tondukta kamuz gire sergu nere?
1: Nere tondukta şçamuz gire yek sonda.
0: Da şçavani mandik nere ya? Tırsana çizgi ka nere?
1: Diyer sana mekumu. Adewaa chikku charkin jiga tangra, dewaa zangka yongorzog nga maraa sikshin.
0: Daa mokwa dali chikwa chitang charta.
1: Daa nga yikwa ii tak chochir mu.
0: Daa kchikwa ara chik.
1: Daa, dekhun tsuwa tong, demun bochi. Ngonchil ina di niga lag tkiri, shukh niga yongorji khorsung sik. Shinchil ina nyo niga thu tkiri.

0: Kevşayın çoğu çıtsa.
1: Oları gır, gerçinin omsa.
0: Dantıca, gampımır gosa.
1: Kımondınca, lakçı topsa.
2: Oları gır, gampıya dınka.